0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ya biz şey arıyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.
2: The city go crazy on a Friday. Tequila start giving me a migraine.